0: Žava.
1: Žava.
0: Vaša zvrlo, babo Harić.
1: Ale ona bava mala kešma prošin deli na hene.
0: Ben komina gördüm benim babayı dünya var. Çoğun yalım buroy.
1: Bu ne yalım?
0: Valla ne yalım? Boşi roy. Ahir boşi roy. Roy çipka.
1: Azam ki eğer kısa yaşlıya bu bir narahat bu bile desim.
0: Valla rola bina içavni. Hva azazan. Bu hvas bu buroy. معلوم نیه شو روش میل مو او او پراکن
1: نخواهی زن من با که ریه که ببرا
2: Thank you.